ellerimiz ne istiyor o geceden, sevgiden? Az da olsa süzülü yüreğime.

kucağım. Vakt geldi terk edip giderim sen durna kadar gayıdacağım.

0: bizim gördüğümüz işler ve hayata geçirdiğimiz tedbirler Azerbaycan'ın ardıcıl inkişafını temin edecektir. En önemli faktör ondan ibarettir ki Azerbaycan'ın müstakil devleti yaranıp möhkemlenip inkişaf edir ve Azerbaycan'ın devlet müstakilliği sarsılmazdır ve ebedidir.
1: Eğer Heydər Əli halkın talebiyle 93. ilde Azerbaycan'a gelmeseydi, Azerbaycan dağılacaktı. Ve böylelikle bizim müstəqilliyimiz yine de yarımçıq kalacaktı. Necə ki 20. əsrin evvellerinde. Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəlməsi əlbəttə ki tarixi hadisədir və bugün biz onun yoluyla gedirik. Onun qoyduğu siyasət bugün yaşayır, zənginləşir.

Hani 93. yılda bura Bakı'ya davet ederken ben dedim, ben bilirdim ki burada ne kadar çetin ve ağır vaziyet. Benim elimde ne silahlı deste vardı, ne benim ordum vardı, ne benim bir grupam vardı, hiçbir şey yok. Sual olur, ne arkalandı Heydar Aliyev? Durdu geldi Bodrum içine girdi. Halka düz değilsiniz. Size halka. Eğer ben size inanmasaydım, ben size itibar etmeseydim, ben size arkalanmasaydım,

0: 1993 yılda İyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısını almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam.
1: Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban veresi olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir.
0: Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var. Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil edir.
2: Azerbaycan müstakil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inkişaf edecektir.

Bizim devlet kuruluşu prosesinin yolu malumdur. Azerbaycan'da demokratik, hukuki, dünyevi devlet kurmaktır. Biz bu yolu tutmuş evvelden ve ardıcıl olarak bu yoldan gedirik ve bu yoldan da gideceğiz. Eğer vaktinde biz bunu beyan edirdiyse, elan edirdiyse, bunun özü özlüğünde hesap ederim ki halkımızın menafeine olan bir hadiseydi. Ancak indi biz bu beyanatlarımızı yerine getirdiyse ve bütün çetinliklere bakmayarak nailiyetler elde edirse ve artık hukuki, demokratik, dünyevi devlet kurucu prosesi gedir ve bu devlet yaranıp, kurulup

0: Çexi lider Heydar Aliyev.
1: Alatayı sarı kalır ki Heydar Aliyev'an lazım bir vaxtın da hükümetler hüktüni Azerbaycan dinciyi tarih kinin ve ildi çi Respublika nemi daim bilin bunu etsigine. Harada savimirdin payava. Niz manalu, niz saya. Heydar Aliyev'a her sadava ömür isteje dayık din. Vini hava din savimir yaşamışına. İnsan vatan din simvol diz elkün har gilere düşüşe day kırar kaytuş. Ancak Heydar Aliyev planet din gil agak diye da girve diz kaç kayı insan di kaykana. Çehi lider Azerbaycan din tarih de kıymet ve çir hidmet har kalur ayvami daim hal din rik el ala muqtay Heydar Aliyev rik el gidayı oya. Yisar koyez ala tisvide. İldi Azerbaycan devlet din rehberar gızafşıdı. Ama lider Heydar Aliyev'a avur kırarik agak iz. Ama akatay girve dal gacce sadvancıdır. Heydar Aliyev'an hükümet dal kayı kanisu disan tarih çi haltin yisar aldı hasret de kayı. İldi devlet tükürün adan avaranval vilik finpat aldı tuha cengir ve uftan vilerin tarihi. Ada ala kayı kanisu disa kay bu da layık epay Sovyetlerin devir diz düşüşçüsü. Ha insariz Heydar Aliyev'a Sovyet İmperiyadın kevi rejim diskilik tavuna Azerbaycan din suveren valpatal kaluray masava çir hidmet raldi tarih devçin layıklığı çıka kazanmışına. İçeki insan din ayısara avur kırarek gel koydamız. Vichin vatan ilk vankan daysa insan din. Vichin ülke din tarih div, medeniyat div, edebiyat div, gani bilerdi ege saydi ve hürmet saydi anvine kazaydi akurla adal heyran takun mümkün tuş. Heydar Aliyev'an devlet idara avunin alak un, dehrin hak ol, fenomenal, rikel alamuk un, insanlar idara avuna avay, bacara avaktara Sovyet Respublika ayrı galkan vay, veri halk arin patay, çehi kıymetdiz layıkı kunaydı. Heydar Aliyev az gile kurkar din ehir siftek ile çiğirciday. Havileyi ada bayan arna ettir ki Azerbaycan di suveren val gile avurlar kuluk demokrat edi bazar din ekonomika di inkişafnu. Hakni çehi agla unar gile avunu. Ve ak din sa rekay fizaki mad idla kuluk ne igin vileldi avrancidaydi. Heydar Aliyev Azerbaycan din cemiyat safarına kaday nesiller batal sivil, Nilli servet ardavmarday sa ülke miras tunu. Adı için vaktunda cehil rehgalaz elefi tuhay gürüş de sa şumudra qeydna ki çipaka hayo cehilari. Qeni yıqan cehiliriz çina para vini maksadar vini ekonomik potensial avay devlet ülke amanıttadı. Hakikat tane azur nük ödüviş ni utkan nisi budlaha yisarlay görünüz ele tuhay islahatrin maştab va yigin val çalakşı tecedaydi. İbr Kaysa Hürün Hazya İstuva ve Çilerin İslahatar Misal Kalrun Beşidi. Heydar Aliyev ve Azerbaycan'ın ekonomika hıkkajını galasan al adan avaran kuniz vilik ilik galay ülkelerin hava diz hıkkaj kuniz rekeri kayna. Heydar Aliyev ve ilk olakırın Eliza Katuna çeki sabur ve sekin vileldi hak nimehtel jiday sayada eti kamaraldi hareket sayı. Genin yukuz Heydar Aliyev'in siyasat davamçısı. Rehberdin siyasi varis İlham Aliyev adam milli inkişaf tükürünün rekiz vafalıya. Çilkede aradat ana digiş vilerciza, Bakuda ziyi viler ilefiza, arhitektura din akunar madni iyerciza. Rayon resviza rekiyer gün günü kutunuva, hürere ziyi mektebar, ayal renk olere sigzuva. Dünya din liderin çehi lider Heydar Aliyev kay maraklı fikirler. Tarihta midaim geltun harsa siyasi kastin hukumat din elevaydan ömür diz kikanay baktlu olduş. Vichin viri ömür halk din ekü gelecek diz Azerbaycan din avaran viliz bakşınay çeki insan Heydar Aliyev tarihta midaim araydi. Sifte nubatta adan vatan diz halk diz çalaz medeniyat diz ve edebiyat diz avay ganivalya. Azerbaycan din tarih din çekisa devir çeki lider Heydar Aliyev'an torcih kalkanu. Azerbaycan din tarih din kanitsu kudis Heydar Aliyev.

0: 1993 yılında iyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısına almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam.
1: Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban verirse olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir.
0: Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var.
2: Devletçiliği korumak, ehval-i ruhiyesi,

dünyevi devlet kurmaktır. Biz bu yolu tutmuşuz evvelden ve ardıcıl olarak bu yoldan gelirik ve bu yoldan da gideceğiz. Eğer vaktinde biz bunu beyan edirdiyse, ilan edirdiyse, bunun özü özlüğünde hesap ederim ki halkımızın menafeine olan bir hadiseydi. Ancak indi biz bu beyanatlarımızı yerine getirdiyse ve bütün çetinliklere bakmayarak naliyetler elde edirse ve artık hukuki, demokratik, dünyevi devlet kuruculuk prosesi gedir ve bu devlet yaranıp, kurulup

0: Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Biz Azerbaycanlıyız. Respublikamız Azerbaycan'dır. Ancak dilçilik elmi nokta-i nazardan Azerbaycan dili dünyada mevcut olan Türk dilli diller grubuna dahil olan dildir. Azerbaycan dilinin menşei Türk diller kökü çok büyüktür. Geçmişte Sovyetler İttifakı'nın arazisinde 23 dil var. Arasının müstakil adı var ama hamısı Türk diller grubuna mensuptur. Bunlardan biri de Azerbaycan dilidir.
1: Medeniyetin iziyle.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radyo Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radyoint@asteve.az e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan halkı bugün 15 Haziran Kurtuluş Günü'nü kutlamaktadır. 33 sene önce bugün genel milli lider Haydar Aliyev halkın ısrarıyla ülke yönetimine döndü ve Azerbaycan'ı mahvolma felaketinden kurtardı. Bunun için halkımız her zaman ulu önderimizi saygı ve minnetle anacak. Basiretli zekası ve benzersiz faaliyetiyle milli bilincimizde ebedi yer edinmiş genel milli liderimizin nurlu yüzü her zaman yolumuza ışık salacaktır. Sayın dinleyiciler, şimdi ise bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Milli Kurtuluş Günü, Azerbaycan'ın kaderini değiştiren bir zafer tarihidir başlıklı yazı. Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçiyor konulu konuşma. Milli Kurtuluş Günü münasebetiyle sizin için hazırladığımız konser programı.

0: 1993 yılında İyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesinin karşısını almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam.
1: Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban verirse olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir.
0: Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var.
2: Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil eder.
3: Azerbaycan müstakil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inkişaf edecektir.

Milli Kurtuluş Günü, Azerbaycan'ın kaderini değiştiren bir zafer tarihidir. Azerbaycan halkının kaderinde gelecek hayatını belirleyecek, önemli başlangıçların temellerini atan, büyük önem taşıyan günler vardır. Bu günlerin en önemlisi tarihimize altın harflerle yazılmış 15 Haziran Ulusal Kurtuluş Günü'dür. Milli Kurtuluş Günü Azerbaycan halkı için sadece bir takvim tatili değil, aynı zamanda büyük sosyopolitik ve tarihi öneme sahip bir gündür. 15 Haziran halkımız için gerçek kurtuluş tarihidir. Bu tarihin yaratıcısı Azerbaycan

0: Azerbaycan'ın bağımsızlığının korunması ve güçlendirilmesinde her zaman halkının önemli bir rol oynamasına güvenen Haydar Aliyev'dir. Haydar Aliyev'in adı tarihe büyük bir kurtarıcı olarak geçti. 1990'ların başları Azerbaycan için çok zor bir dönemdi. Ülkeyi saran derin siyasi, ekonomik ve sosyal kriz, halkın önde gelen kesimini oluşturan aydınlar ve ileri gelenler için son derece endişe vericiydi. Ülkeyi bir bütün olarak uçuruma sürükleyen koşullar, hem ülke içinde hem de dışında ülkenin temel dayanaklarını zayıflatmaya başlamıştı. Ekonomimiz kriz noktasına ulaşmıştı. Ülkenin sosyal ve siyasi hayatında anarşi ve kaos hüküm sürüyordu. Toplumun tüm kesimleri yeni bağımsızlığını kazanan ülkeyi içinde bulunduğu zor ve katlanılmaz durumdan çıkarabilecek tek kişinin Haydar Aliyev olduğundan emin idi. Aslında bu tüm insanların kalbinin sesiydi. Halk Haydar Aliyev'in çevresinde birleşerek kendi geleceğine karar vermeyi amaçladı. İşte 9 Haziran 1993'te Ulu Önder Haydar Aliyev halkın çağrısıyla Bakü'ye geri döndü ve 15 Haziran Haydar Aliyev Azerbaycan Yüksek Sovyet Başkanlığı'na seçildi ve büyük rizikolara rağmen cesurca halkın kurtuluşu görevini üstlendi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kaderinden daha vahim olayların beklenildiği ülkemizi belalardan kurtardı. Söz konusu gün kelimenin tam anlamıyla ülkemizi kaderinde dönüş noktası oldu. Büyük kurtuluşa doğru önemli adım atıldı. Halkımızın kurtuluşunun yolu o gün başladı. Bununla da ülkede uzun yıllardır devam eden gerilimler ve çatışma yatıştı. Cumhuriyetimiz iç savaştan ve parçalanma tehdidinden kurtuldu. Aynı yıl Haydar Aliyev'in yorulmak bilmeyen faaliyetleri sonucunda ölümün eşiğine gelen Azerbaycan, geleceğe güvenle bakan güçlü bir devlet haline geldi. 3 Ekim 1993 yılında ulusal lider halkımızın büyük çoğunluğu tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Milli Meclis'in 15 Haziran 1993 yılındaki toplantısında yaptığı konuşmada Ulu Önder Haydar Aliyev Azerbaycan devletçiliğinin gelecekteki kalkınma stratejisini açıkladı ve sonraki yıllarda hayata geçirdi. Azerbaycan gerçeklerinin dünya kamuoyuna iletilmesi amacıyla 20 Haziran yerli ve yabancı gazeteciler için bilgilendirme toplantısı yapıldı. 21 Haziran'da birçok ülkeden diplomatlarla görüştü. Bu alanda izlenen politika Cumhuriyeti bilgi ablukasından kurtardı. Dünyada ülkemiz hakkında oluşan görüş olumlu yönde değişti. Haydar Aliyev büyük potansiyeliyle böylesine karmaşık bir siyasi ortamda Azerbaycan'ın bağımsızlığının garantörü oldu. Haydar Aliyev dehasının halkımız karşısında en büyük hizmetleri belirli jeopolitik çelişkiler durumunda Azerbaycan devletini parçalanmak ve yok olmak tehlikesinden kurtarmaktı. Bağımsızlığımızı daimi, ebedi sarsılmaz etti. Tüm bunlar 15 Haziran 1993 tarihinin başarılarıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in vurguladığı gibi Ulu Önder Haydar Aliyev'in 1993 yılında iktidara geri dönüşü Azerbaycan'ın kaderinde dönüş noktası oldu. Bu tarihi dönüş devletçiliği mahvolmak tehlikesinden kurtaran, ülkeyi istikrar ve kalkınma yoluna götüren büyük kurtuluş misyonu olarak hafızalara yazıldı.
1: 93. yıl müasir tarihimizde halledici dönüş noktasıdır. Ve tam qətiyyətlə deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əliyev halkın tələbiyle hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.
0: Bugün milli kurtuluş ideolojisinin zaferi bağımsız cumhuriyetin devam eden gelişimine yansımaktadır. Azerbaycan'ın dünyadaki prestijli daha da artıyor. Ulu Önder Haydar Aliyev'in iktidara geri dönüşünden sonra ülkede yaşanan sosyoekonomik ve politik gelişim devletimizin güçlenmesinde, uygar dünyada yakın entegrasyon sürecine katılmasında ve halkımızın stratejik çıkarlarını karşılayan modern bir toplum inşa etmede bir rol oynar. İşte bu önemli tarihi gün Ulusal Kurtuluş Günü olarak halkımızın hafızasında

Bugün Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçiyor. 15 Haziran 2021 yılı Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacaktır. Şuşa Beyannamesi'nin Azerbaycan halkının kurtuluş günü olan 15 Haziran'a Karabağ ve Zengezur için çok önemli görülen Kars Antlaşması'nın 100. yıl dönümüne denk gelmesinin özel bir sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Şuşa Beyannamesi, tüm dünyanın kabul etmesi gereken tarihi bir gerçektir. Her ülkenin ortak çıkarlarını korumak için fırsatları birleştirmenin yanı sıra, ortak çıkarlara ilişkin bölgesel ve uluslararası stratejik konulardaki faaliyetlerin karşılıklı koordinasyonunu amaçlayan anlaşma, Bakü ve Ankara önderliğinde yeni bir bölgesel jeopolitik yapılanmanın kurulmasının başlangıcıdır. 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Bakü ve Ankara askeri, politik ve ekonomik alanlardaki müttefiklerini resmen ilan ettiler. Beyannamedeki en önemli noktalardan biri de askeri alanda işbirliği ve müttefiklikle ilgili. Burada iki devletin toprak bütünlüğü ve egemenliği üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit veya saldırıya uğrarsa birbirlerini koruyacaklarına dikkat çekilmektedir. Bu maddenin beyannamede yer alması, bugün Ermenistan'daki rüvenşiz güçlerden başlayarak tek tek komşu ve bölge dışı devletler için çok önemli bir mesajdır. Türkiye, Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ihlali veya devlet sınırlarının tehdit edilmesi durumunda ordusuyla ülkemizin yanında yer alacağını uluslararası toplumun dikkatine açıkça iletmektedir. Anlaşmadaki diğer önemli noktalardan biri de ekonomik ve ulaşım konuları ile ilgili. Azerbaycan ve Türkiye arasında imzalanan beyannamede Zengezur Koridoru'nun tarihi bir Türk yurdu olarak adlandırılması, tarihi gerçekliği ve hedefleri gösteren önemli bir unsurdur. Beyannameye Azerbaycan'la Türkiye birbirine bağlayan Zengezur Koridoru'nun açılması, bölgedeki ulaşım ve iletişim bağlantılarının yeniden kurulması, uluslararası ulaşım koridorlarının gelişiminin teşvik edilmesi gibi güncel konular dahil edilmiştir. Belgede Türkiye Azerbaycan'a ve Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birleştiren koridorun açılmasının ve onun devamı olarak Nahçıvan-Kars demiryolu hattının inşasının iki ülke arasında ulaşım ve iletişim ilişkilerinin yoğunlaşmasına önemli derecede katkıda bulunacağı ayrıca vurgulanmalıdır. Böylece 15 Haziran 2021'de Azerbaycan ve Türkiye tarihi bir adım atarak bölgenin jeopolitik manzarasını değiştirecek beyannameye imza attı. Bu beyanname Azerbaycan ve Türkiye devletlerinin her alanda entegrasyonunun bir örneğidir. En önemlisi Şuşa Beyannamesi bölge için yeni bir tarihsel gerçekliğe işaret ediyor.

Bugün Azerbaycan halkının kaderinde büyük önem taşıyan günlerden biri. Tarihimizde altın harflerle yazılan Ulusal Kurtuluş Günü'dür. 15 Haziran 1993'te Ulu Önder Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle Azerbaycan derin bir sosyopolitik ve ekonomik krizden çıkmış ve kalkınmanın sarsılmaz temelleri atılmıştı. Haydar Aliyev'in yenilmez iradesi, basireti ve fedakarlığı onu tüm dünyada Azerbaycanlıların lideri yaptı ve hayatı vatanına hizmet örneği oldu. Tüm hayatını sevgili halkına ve ülkesine adayan bu bilge politikacı ve devlet adamı, bağımsızlığımızın mimarı ve kurucusu olarak tarihimize kazıldı. Halkımız büyük kurtarıcısının hizmetlerini unutmuyor ve her yıl 15 Haziran Ulusal Kurtuluş Günü'nü coşkuyla kutluyor. Bugün vesilesiyle sizler için hazırladığımız vatansever şarkı.

gönüller coştu. Bir sevincin gücüyle, İstiklal sevinciyle, İstiklal sevinciyle, İstiklal. O yaşayan milletin kalbinde can, İstiklal. O saadet.

0: ve şale, gönüllerde alışar, gözlerde sönse bile.
1: Sen bizimsin.

Yaşa, yaşa, her zaman var ol Azerbaycan. İstiklalin ebedi, istikbalin başarılı, kurtuluşun kutlu olsun.

göğsünden yükselen ay. İstiklal, o candan, o kandan yapılmış saray. İstiklal, o milletin parçalanan bağrından, gelenlerin

ağızların ahan gözyaşlarından doğulmuş mübarek en mukaddes bir ilahtır. Hansı bir yiğit onu düşmanlara kaptırır? Anaların saçından ördüğü bir bayrağı hansı bir yiğit çıkıp edecek baş aşağı?

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waz.az sitesinin Radio In sayfasından da dinlediniz.

keçer. Sen sancıdan ucalıp inmin, yürekten geçer. Dağlar yerinde

Bizim için tarihi amil var. Azerbaycançılık. Bizim milletimizin Azerbaycanlı kimin? Böyük tarihi. Böyük tarihi. Kadim tarihi. Bizim dilimiz Azerbaycan dilidir. Benim için Azerbaycan dili her şeyden azizdir. Milletin milliliğini saklayan bunun dilidir.

Kanka. Eğer ben size inanmasaydım, ben size itibar etmeseydim, ben size arkalanmasaydım, ben bu mesuliyeti üzerime götürebilmezdim. Ben bu cümle size arkalanıram, sizin desteğinize arkalanıram ve eminim ki sizle birlikte biz Azerbaycan'ı bundan sonra daha da yükseklere kaldıracağız.

Senaryo müellifi Sevda Ayazkızı, rejissor Ali Hüseynov. Aparıcılar ise Mehmet Bağır Eyvazov, Hüseyin Ağa Aslanov.

ki dünyada bütün güzel sevgi şiirleri yalnız senin için yazılıp. Sanki bütün şairler seni tanıyır ve benim sana olan sevgimi bilir. Hayatımda kazandığım en güzel mükafatım, yakşı ki benimsin. Yakşı ki benimsin ve yakşı ki gelmişsin.

İgram ya bakal zvaybur. İçavan xiyrar. Çünye bakuday. Azerbaycan radyoday lezgiç alal gunuk dihya bakal zvay. Çi gunuk heftedin islen ve erbey qara. Seahat din çıqaydan zuraz. Azersat peykinay radyo az inter dalgada. www.aztv canlı internet saytına radyo int çinay efir zaqatsılar.

ettiğin sahede strateji rol maatsa da testikar mı? Baku'da Azerbaycan Respublikası'nın Prezident İlham Aliyevan ve Para Muhmanrin iştirak daldı Baku Enerji haftedin kene eletupay. Kani susadla yuri halkın Xezer Naft ve Gaz Sergi Kaspiyan Oil and Gaz Sokudlahay Xezer Viri Xaltin Mihi Enerjidin Sergi Kaspiyan Power ve Qanis Usadlahay Baku Enerji Forum Akayday Mareket Harqilefino. Tedbir de yaxsun od ülkeday Övüşni Qanis Uqud Kampaniyedin iştirakuni Azerbaycan din Viri Xalqarin Avsiyatinin sistemde xikad cizay rol qalurza. Qanis Usadlahay Baku Enerji Forum Akayday Marekette Qaflahay Azerbaycan din Prezident İlham Aliyev açırnu ki Xezer Naft ve Gaz din sergidi ayamdar Azerbaycan din enerji din Vilik finin bine etsigna. Vaxt fin vay ama digişkana ve maadni çexikana gila para tedbirar ele fizay Baku Enerji haftekana. Luhuz çi devlet din çexida alava onu. Hak ne devlet din çexida çirna ki enin yukul çi ülkedi vichin teref tarih kalaz enerji din kabil rikkal kaysanal karakoza. Çulav hülün enerji din kabil Azerbaycan day Gürcistan diz. Çulav hüley Rumeniya diz. Vengriya diz. Ve masa para ülkeyrik onfiday di qeyda vur devlet din çexida. Masa proyektir Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye, Bulgaristan Koru elektrik din kabel din sarni eliza katta çıkadal alaydi dikkatli agar mı? Prezident İlham Aliyev anakunda kayıt avun vayval Azerbaycan din veri halk din enerji ve transport din proyektra iştirakuni hak anit iyi regional dehlizar kalıp da kutun içi ülkedin global tarif taşkiz çıka madni gücülü izvar.

0: Hani 93. yılda bura Bakı'ya davet ederken ben dediğim, ben bilirdim ki burada ne kadar çetin ve ağır vaziyet. Benim elimde ne silahlı deste vardı, ne benim ordum vardı, ne benim bir grupam vardı, hiçbir şey yok. Sual olur, ne arkalandı Heydar Aliyev? Durdu geldi Bodrum içine girdi. Halka düz değilsiniz. Size halka. Eğer ben size inanmasaydım, ben size itibar etmeseydim, ben size arkalanmasaydım, ben bu mesuliyeti öz zerbe götürebilmezdim. Ben bugün de size arkalanıram, sizin desteğinize arkalanıram ve eminim ki sizle birlikte biz Azerbaycan'ı bundan sonra daha da yükseklere kaldıracağız.
1: 93. yıl muasir tarihimizde halledici dönüş noktasıdır. Ve tam qətiyyətle diyebilirim ki, eğer 93. yılda Heydər Əliyev halkın tələbiyle hakimiyyətə gelmeseydi, bugünkü Azerbaycan'ın mövcudluğu hatta şübhə altına düşebilir. Ne kadar Azerbaycan var, Heydər Əliyev olacak. Biz onun davamçıları, onun yoluyla gideceğiz. Azerbaycan'ı güçlendireceğiz, müstəqilliyimizi koruyacağız.

Qarabağ va Rağbadan Zengez o rayon da Elitxuzay Ağıllı Kent proyektar va Ayam Dilqaday Agropark qar yaratmışın Azərbaycan Dil Pasukay Azadına çilir tükürünün prosesda Siyi Avran Vilin Madel din Qilin Dayaxlikay Sadiye. Prezident İlham Aliyev rehber vilildi Azad Naciler Elitxuzay Gihenş Maştab din Kırar Teksa Çikurnuvay Infrastruktur tükürün aldı kütahşizoç. İna Ayamdar Teknologi İral Binela Mişnuvay Vini Kifettin Siyi Yaşayış din va Mayışat din Madel Kalubda kutu İdas kiligna ağıllı kent konsepsiya din va agroparkar yaratmışının ildin mana avı. Ağıllı kent proyektri fırınç gayra yaşayış ciyi etap tizhikaj hun fikirde qazı. E konsepsiya din qene yaşayış din punktar ayam div qaday şehir kutunin prinsip riskutu gayt kürsü. Vatandaşrin rehat valpatal viri vacib kolluğar gila aga taydi jezvı. Yaratmış nuay agroparkari yeni mahsul gile avuniz kiligayla vacib rol qoğazı. Qarabağ va Rağbadan Zengezurda yaratmış day agroparkarin haqqinday malumat guzay xürün mayşattin ministerdin mavin Zaur Aliyev alahanva. Ayam dilqaday agroparkar va ağıllı kent proyektar çexixtunin program din qilin dayaxri kaysadiya. Xayişkay Respublikazay vatandaşar maşğuların aburvini standart yüvit haminarun in proyektrin kümek daldi mümkün jizu. İdaz kiligna qilet xuzay kırar teksa ekonomik va hamni vacib sosial mana avay buraya.

0: Çexi lider Heydar Aliyev.
1: Alatay isari qalurna ki, Heydar Aliyevan lazim tir vaxtun da hukumat dalxtuni. Azərbaycan din ziyi tarix kinin vaq ildi, çi respublika nemi daim bilin bun etsigna. Harada savimür din payava. Niz manalu, niz saya. Heydar Aliyeva, har sadava yömür isteje daik din, vini hava din savimür yaşamışna. İnsan, vatan din simvol diz elkün har gilera düşüş yedai kırar kaytuş. Ancak Heydar Aliyev, planet din gil agak diyda girve diz kaç kayı insan di kaykana. Çexi lider, Azerbaycan din tarih de kıymet hava çir hizmet har kalur ayvami daim hal din rik el ala muqtay Heydar Aliyev rik el gidayı oya. Yisar koyez ala tisvide. İldi Azerbaycan devlet din rehberar gızafşıda. Ama lider Heydar Aliyev'a avur kırarik agak iz. Ama akatay girve dal gacce sadvancıdır. Heydar Aliyev'an hukumat dal kayı kanisu disan tarih çi haldin yisar aldığı hasrette kayı. İldi devlet tükürün adan avaranval vilik finpat aldığı tuha cengir ve uftan vilerin tarihi. Ada ala kayı kanisu disa kayı bu da layık öpay Sovyetlerin devir diz düşüşçüzü. Ha iyi sariz Heydar Aliyev'a Sovyet İmperya din kevi rejim diskilik tavuna Azerbaycan din suveren valpatal kaluray masava çir hizmet raldi tarih devçin layıklığı çıka kazanmışna. İçeki insan din ayısara avur kırarek gel koydamaz. Viçin vatan ilk ankan daysa insan din, viçin ülke din tarih div, medeniyet div, edebiyat div, gani bilerdi ege saydi va hürmet saydi, anvine kazaydi akurla adal heyran takun mümkün tuş. Heydar Aliyev'an devlet idara avunin alak un, dehrin hak ol, fenomenal rik el alamuk un, insanlar idara avuna avay, bacarak an vaxtara Sovyet Respublika ayrıh galkanvay, veri halk arin patay, çexi kıymet diz layıkı kunaydı. Heydar Aliyev'az gile kurkardin ehir siftek ile çiğirciday. Hamile ada bayan arunayttir ki Azerbaycan'da suveren val gile avurda kuluk demokrat edi bazardin ekonomika di inkişafnu. Hakni çehi agalak unar gile avunu. Ve ahdin sa rekayfizo ki mad idla kuluk ne igin vileldi avarancıdaydı. Heydar Aliyev'a Azerbaycan'dan cemiyet safarına kaday nesiller batal sivil, milli servet arda omarday sa ülke miras tunu. Adı için vaxtunda cehil rehgalaz gelefi tuhay gürüş de sa şumudra qeydna ki çipaka hayo cehilari. Qeni yıqan cehil riz çina para vini maksadar, vini ekonomik potensial avay devlet ülke amanıttadı. Hakikat tane azur nük ödüşni utkaniz ipudlahayı sarlay görünüz ele tuhay islahatrin maştab vay.

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'den Türkçe'ye yayınımıza başlıyoruz. Yayınımızı her gün Azersat uydusu aracılığıyla 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3wasteve.az sitesinin Radio Int sayfasından dinleyebilirsiniz. Bize radioint@asteve.az

İyi günler değerli dinleyiciler. Günün Türkçe yayınına başlarken hepinize sağlık ve başarılar diliyoruz. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan halkı bugün 15 Haziran Kurtuluş Günü'nü kutlamaktadır. 33 sene önce bugün genel milli lider Haydar Aliyev halkın ısrarıyla ülke yönetimine döndü ve Azerbaycan'ı mahvolma felaketinden kurtardı. Bunun için halkımız her zaman ulu önderimizi saygı ve minnetle anacak. Basiretli zekası ve benzersiz faaliyetiyle milli bilincimizde ebedi yer edinmiş genel milli liderimizin nurlu yüzü her zaman yolumuza ışık salacaktır. Sayın dinleyiciler, şimdi ise bugünkü programımıza aldığımız konuların başlıklarını açıklıyoruz. Milli Kurtuluş Günü, Azerbaycan'ın kaderini değiştiren bir zafer tarihidir başlıklı yazı. Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçiyor konulu konuşma. Milli Kurtuluş Günü münasebetiyle sizin için hazırladığımız konser programı.

1993 yılda İyun ayının evvelinde ben halkın talebiyle Bakı'ya gelirken vatandaş muharebesini karşısına almaya çalışarken ben daima halka arkalanmışam. Halkın birliğine, emreyliğine arkalanmışam. Milletimizin, halkımızın namına ben düşündüm ki eğer özümü kurban verirse olsam da gerek gidip Azerbaycan'a öz yardımı gösterir. Müstakilliği elde etmek, müstakil devlet kimi özünü ilan etmek dünyada bu işin başlangıcıdır. Ancak karşıda uzun, büyük ve çok genişli, yokuşlu yol var. Devletçiliği korumak ehval-i ruhiyesi Azerbaycan halkının iradesini teşkil edir. Azerbaycan müstakil devlet kimi yaşayır, yaşayacak ve inkişaf edecektir.

Milli Kurtuluş Günü, Azerbaycan'ın kaderini değiştiren bir zafer tarihidir. Azerbaycan halkının kaderinde gelecek hayatını belirleyecek, önemli başlangıçların temellerini atan, büyük önem taşıyan günler vardır. Bu günlerin en önemlisi tarihimize altın harflerle yazılmış 15 Haziran Ulusal Kurtuluş Günü'dür. Milli Kurtuluş Günü Azerbaycan halkı için sadece bir takvim tatili değil, aynı zamanda büyük sosyopolitik ve tarihi öneme sahip bir gündür. 15 Haziran halkımız için gerçek kurtuluş tarihidir. Bu tarih yaratıcısı, Azerbaycan'ın bağımsızlığının korunması ve güçlendirilmesinde her zaman halkının önemli bir rol oynamasına güvenen Haydar Aliyev'dir. Haydar Aliyev'in adı tarihe büyük bir kurtarıcı olarak geçti. 1990'ların başları Azerbaycan için çok zor bir dönemdi. Ülkeyi saran derin siyasi, ekonomik ve sosyal kriz, halkın önde gelen kesimini oluşturan aydınlar ve ileri gelenler için son derece endişe vericiydi. Ülkeyi bir bütün olarak uçuruma sürükleyen koşullar, hem ülke içinde hem de dışında ülkenin temel dayanaklarını zayıflatmaya başlamıştı. Ekonomimiz kriz noktasına ulaşmıştı. Ülkenin sosyal ve siyasi hayatında anarşi ve kaos hüküm sürüyordu. Toplumun tüm kesimleri yeni bağımsızlığını kazanan ülkeyi içinde bulunduğu zor ve katlanılmaz durumdan çıkarabilecek tek kişinin Haydar Aliyev olduğundan emin idi. Aslında bu tüm insanların kalbinin sesiydi. Halk Haydar Aliyev'in çevresinde birleşerek kendi geleceğine karar vermeyi amaçladı. İşte 9 Haziran 1993'te Ulu Önder Haydar Aliyev halkın çağrısı

0: ile Bakü'ye geri döndü ve 15 Haziran Haydar Aliyev Azerbaycan Yüksek Sovyet Başkanlığı'na seçildi ve büyük rizikolara rağmen cesurca halkın kurtuluşu görevini üstlendi. Azerbaycan Halk Cumhuriyeti'nin kaderinden daha vahim olayların beklenildiği ülkemizi belalardan kurtardı. Söz konusu gün kelimenin tam anlamıyla ülkemizin kaderinde dönüş noktası oldu. Büyük kurtuluşa doğru önemli adım atıldı. Halkımızın kurtuluşunun yolu o gün başladı. Bununla da ülkede uzun yıllardır devam eden gerilimler ve çatışma yatıştı. Cumhuriyetimiz iç savaştan ve parçalanma tehdidinden kurtuldu. Aynı yıl Haydar Aliyev'in yorulmak bilmeyen faaliyetleri sonucunda ölümün eşiğine gelen Azerbaycan, geleceğe güvenle bakan güçlü bir devlet haline geldi. 3 Ekim 1993 yılında ulusal lider halkımızın büyük çoğunluğu tarafından Cumhurbaşkanı seçildi. Milli Meclis'in 15 Haziran 1993 yılındaki toplantısında yaptığı konuşmada Ulu Önder Haydar Aliyev, Azerbaycan devletçiliğinin gelecekteki kalkınma stratejisini açıkladı ve sonraki yıllarda hayata geçirdi. Azerbaycan gerçeklerinin dünya kamuoyuna iletilmesi amacıyla 20 Haziran yerli ve yabancı gazeteciler için bilgilendirme toplantısı yapıldı. 21 Haziran'da birçok ülkeden diplomatlarla görüştü. Bu alanda izlenen politika Cumhuriyeti bilgi ablukasından kurtardı. Dünyada ülkemiz hakkında oluşan görüş olumlu yönde değişti. Haydar Aliyev büyük potansiyeliyle böylesine karmaşık bir siyasi ortamda Azerbaycan'ın bağımsızlığının garantörü oldu. Haydar Aliyev dehasının halkımız karşısında en büyük hizmetleri belirli jeopolitik çelişkiler durumunda Azerbaycan devletini parçalanmak ve yok olmak tehlikesinden kurtarmaktı. Bağımsızlığımızı daimi, ebedi sarsılmaz dedi. Tüm bunlar 15 Haziran 1993 tarihinin başarılarıdır. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in vurguladığı gibi Ulu Önder Haydar Aliyev'in 1993 yılında iktidara geri dönüşü Azerbaycan'ın kaderinde dönüş noktası oldu. Bu tarihi dönüş devletçiliği mahvolmak tehlikesinden kurtaran, ülkeyi istikrar ve kalkınma yoluna götüren büyük kurtuluş misyonu olarak hafızalara yazıldı.
1: 93. yıl müasir tarihimizde halledici dönüş nöqtəsidir. Ve tam qətiyyətle deyə bilərəm ki, əgər 93-cü ildə Heydər Əliyev xalqın tələbiyle hakimiyyətə gəlməsəydi, bugünkü Azərbaycanın mövcudluğu hətta şübhə altına düşə bilər. Nə qədər Azərbaycan var, Heydər Əliyev olacaq. Biz onun davamçıları, onun yolu ilə gedəcəyik, Azərbaycanı gücləndirəcəyik, müstəqilliyimizi qoruyacağıq.
0: Bugün milli kurtuluş ideolojisinin zaferi bağımsız cumhuriyetin devam eden gelişimine yansımaktadır. Azerbaycan'ın dünyadaki prestijli daha da artıyor. Ulu Önder Haydar Aliyev'in iktidara geri dönüşünden sonra ülkede yaşanan sosyoekonomik ve politik gelişim devletimizin güçlenmesinde, uygar dünyada yakın entegrasyon sürecine katılmasında ve halkımızın stratejik çıkarlarını karşılayan modern bir toplum inşa etmede bir rol oynar. İşte bu önemli tarihi gün Ulusal Kurtuluş Günü olarak halkımızın hafızasına kazınmış ve 1997 yılından itibaren Parlamentonun kararı ile resmi bayram günü olarak kutlanıyor. Bugünkü Azerbaycan, Haydar Aliyev'in görmek istediği Azerbaycan'dır. Bugün halkımız, bağımsız Azerbaycan'ın Haydar Aliyev ülküleri ışığında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in başkanlığı ile daha yüksek zirveler fethedeceğinden emindir.
2: Müstakillik artık Azerbaycan için büyük bir hoşbəxtlik olubdur. İndi bizim də vəzifəmiz odur ki, bu müstəqilliyi möhkəm əlimizdə saxlayaq, inkişaf etdirək. Mən həyatım boyu öz xalqıma, doğma vətənimə, doğma Azərbaycana xidmət etməyə çalışmışam. Mənim həyat yolumda mənim üçün ən şərəfli hissəsi son illərdir. Müstəqil Azərbaycana başçılıq etdiyim illərdir.

Bugün Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasının üzerinden 5 yıl geçiyor. 15 Haziran 2021 yılı Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacaktır. Şuşa Beyannamesi'nin Azerbaycan halkının kurtuluş günü olan 15 Haziran'a Karabağ ve Zengezur için çok önemli görülen Kars Antlaşması'nın 100. yıl dönümüne denk gelmesinin özel bir sembolik anlamı vardır. Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı Şuşa Beyannamesi, tüm dünyanın kabul etmesi gereken tarihi bir gerçektir. Her iki ülkenin ortak çıkarlarını korumak için fırsatları birleştirmenin yanı sıra, ortak çıkarlara ilişkin bölgesel ve uluslararası stratejik konulardaki faaliyetlerin karşılıklı koordinasyonunu amaçlayan anlaşma, Bakü ve Ankara önderliğinde yeni bir bölgesel jeopolitik yapılanmanın kurulmasının başlangıcıdır. 15 Haziran 2021 tarihinden itibaren Bakü ve Ankara askeri, politik ve ekonomik alanlardaki müttefiklerini resmen ilan ettiler. Beyannamedeki en önemli noktalardan biri de askeri alanda işbirliği ve müttefiklikle ilgili. Burada iki devletin toprak bütünlüğü ve egemenliği üçüncü bir devlet veya devletler tarafından tehdit veya saldırıya uğrarsa birbirlerini koruyacaklarına dikkat çekilmektedir. Bu maddenin beyannamede yer alması, bugün Ermenistan'daki rüvanşist güçlerden başlayarak tek tek komşu ve bölge dışı devletler için çok önemli bir mesajdır. Türkiye, Şuşa Beyannamesi ile Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün ihlali veya devlet sınırlarının tehdit edilmesi durumunda ordusuyla ülkemizin yanında yer alacağını uluslararası toplumun dikkatine açıkça iletmektedir. Anlaşmadaki diğer önemli noktalardan biri de ekonomik ve ulaşım konuları ile ilgili. Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan beyannamede Zengezur Koridoru'nun tarihi bir Türk yurdu olarak adlandırılması, tarihi gerçekliği ve hedefleri gösteren önemli bir unsurdur. Beyannameye Azerbaycan ile Türkiye birbirine bağlayan Zengezur Koridoru'nun açılması, bölgedeki ulaşım ve iletişim bağlantılarının yeniden kurulması, uluslararası ulaşım koridorlarının gelişiminin teşvik edilmesi gibi güncel konular dahil edilmiştir. Belgede Türkiye Azerbaycan'a ve Azerbaycan'ın batı bölgeleriyle Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birleştiren koridorun açılmasının ve onun devamı olarak Nahçıvan-Kars Demiryolu hattının inşasının iki ülke arasında ulaşım ve iletişim ilişkilerinin yoğunlaşmasına önemli derecede katkıda bulunacağı ayrıca vurgulanmalıdır. Böylece 15 Haziran 2021'de Azerbaycan ve Türkiye tarihi bir adım atarak bölgenin jeopolitik manzarasını değiştirecek beyannameye imza attı. Bu beyanname Azerbaycan ve Türkiye devletlerinin her alanda entegrasyonunun bir örneğidir. En önemlisi Şuşa Beyannamesi bölge için yeni bir tarihsel gerçekliğe işaret ediyor.

günüdür. 15 Haziran 1993'te Ulu Önder Haydar Aliyev'in iktidara gelmesiyle Azerbaycan derin bir sosyopolitik ve ekonomik krizden çıkmış ve kalkınmanın sarsılmaz temelleri atılmıştı. Haydar Aliyev'in yenilmez iradesi, basireti ve fedakarlığı onu tüm dünyada Azerbaycanlıların lideri yaptı ve hayatı vatanına hizmet örneği oldu. Tüm hayatını sevgili halkına ve ülkesine adayan bu bilge politikacı ve devlet adamı, bağımsızlığımızın mimarı ve kurucusu olarak tarihimize kazıldı. Halkımız büyük kurtarıcısının hizmetlerini unutmuyor ve her yıl 15 Haziran Ulusal Kurtuluş Günü'nü coşkuyla kutluyor. Bugün vesilesiyle sizler için hazırladığımız vatansever şarkılarla evlerinizin misafiriyiz.

Azerbaycan, Azerbaycan eşidirsen bu ses halkın sesidir. Bu ses millet sesidir. Sana kurban.

gönüller coştu. Bir sevincin gücüyle, İstiklal sevinciyle, İstiklal sevinciyle, İstiklal, o yaşayan milletin

yaşa, yaşa, her zaman var ol Azerbaycan. İstiklalin ebedi, istikbalin başarılı, kurtuluşun kutlu olsun.

parçalanan bahrından, gelenlerin, kızların, akan gözyaşlarından doğulmuş mübarek, en mukaddes bir ilahtır. Hansı bir yiğit onu düşmenlere kaptırır? Anaların saçından ördüğü bir bayrağı hansı bir yiğit çıkıp edecek baş aşağı? Sen bizim

Burası Azerbaycan'ın Sesi Radyosu. Sayın dinleyiciler, Azerbaycan başkenti Bakü'den Türkçe yayınımızı dinlediniz. Yayınımızı Azersat uydusu aracılığı ile 11.175 MHz ile radyoaz.inter ve 3waastv.az sitesinin Radio İn sayfasından da dinlediniz.